0: برين دقيقة
1: كوب أوقات ييديجن أونچا مونچاگه تويمايديجن كيشي ياكي حيوان قلقلوم
0: عالم 60 ثانیه ichida
2: O'zbek tilini o'qitish bo'yicha muhim tadbir tashkil etildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 000 dollargacha pul taklif qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: برين دقيقة
1: كوب أوقات ييديجن أونچا مونچاگه تويمايديجن كيشي ياكي حيوان قلقلم
0: عالم 60 ثانیه ichida.
2: O'zbekistonda to'liq ish stajiga ega bo'lmagan yangi pensionerlar ulushi 61%ga yetdi. O'zbekiston va Qozog'iston atom elektrostansiyalari xavfsizligi bo'yicha hamkorlik qiladi. Markaziy Osiyo sun'iy intellekt amaliyotga joriy etishda dunyoda o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar yuqori natijani qayd etmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Baş Xiaomi imza. Telefonlar 98 bilan 123 12 28, 90 bilan 978 12 28, 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 930

Hayol sursam sen haq tabiatin Hayajonim chilab va titrab izin bermas faqat hayotim

Reklam. Uztelecom'dan bütün aile için yagona ve kolay yechim. Doimo interneti, mobil aloqa ve televizyon hizmetleri endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning ve her ay bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Men uchun sen hamon farqlisan, ishon. Har joyda xotiring, qalbimda yarang. Seni unutmadim yillardir bir on. Shu kecha xayolim yana sen olding. Shu kecha xayolim yana sen olding. Yana sen olding.